0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin. Aşkım, aşkım, hep seni bekledim. Aşkım, aşkım, sen böyle değildin. Aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım, aşkım. Çekilemez zulüm aşkım, aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havzat Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, bu pazartesi sabahı. Hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başlangıcı. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Güzel bir hafta olsun, sağlıklı bir hafta, huzurlu bir hafta olsun. Gelen varsa hoş geldi, sefa getirdi. Hadi uyanalım bakalım.

Dün akşam bir Dünya Kupası finali vardı ki top görmeyen Arjantin hakeme rağmen kazanan İspanya en sonundan da göz göre göre bir kırmızıyı çıkardı da sağ olsun. İspanya şampiyon oldu. Bütün dünya rahatladı. Aslında daha önceleri insanlar futbolu izlerken Messi hayranlıkla izlerdi. Ama olayı bu boyuta getiren hakemler ve FIFA bütün dünyaya İspanya sevgisini aşıladı. Tabii şeyin içinde Filistin'de olunca 2022'de Avrupa şampiyonu, 2026'da dünya şampiyonu. 22 mi 24 mi? 24.

Musa Bayram tebrikler İspanya mesajını göndermiş. Arjantin yenilik şampiyon olan Filistin ve Türk halkını sevindiren İspanya yürekten sevgiler diyor Musa Bayram göndermiş. Yunanistan'dan bol bol selam var Atacan'dan. Güzel haber veren Adana'dan İzzet'e teşekkürler. İzzet bunu herkes biliyor zaten. İspanya şampiyon oldu, al sana güzel haber diyor.

0: ama.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
5: Paketiniz var.
6: Aa, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: artan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
8: Teka klimaların
9: doğasında sessizlik var.
8: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: QNB'ye geçiyorum.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
14: İsmim Mustafa Yılmaz. Ankara'da takçilik yapmaktayım. Anonsu duydum. Kral otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
15: İsmim Serengül Dinç. Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
13: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

maçtan sonra maçın içerisinde yaptıkları yetmezmiş gibi Arjantin'in parodisi olayı parodiye çevirdi. Öfkesini feci şekilde kustu. Daha nasıl rezil olabilirim dedi ve oldu. Tebrik etmek yerine kazananı futbolculara saldırmaya başladı. Tam bir terbiyesizlikti. O ayrı tabii ki. Mehmet İspanya'da kutluyorum diyor. Silivri'den Mehmet İspanya'yı kutluyorum. Final İspanya oynar demiştim. Evet, biz de seni dinlememiştik. Tüh. Hasan Danimarka'dan günaydın tüm ekibe. Selamlar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü bugün. Her gün yeni bir İspanya'yı Canı Gül'ü de tebrik ederiz. FIFA'ya rağmen şampiyon oldular.

Aleykümselam Salih. İspanya günü de tebrik ediyorum. İsrail destekçi Arjantin'e bu sevinciyi yaşatmadı. Filistin'e verdiği destek için teşekkürler diyor Salih Özçelik. FIFA'yı yenerek şampiyon olan İspanya'yı kutlarım. Samsun'dan Mesut.

Yine Karşıyaka günaydın diyelim, aldık selamı. Amacımız zaten o. Bir parça tebessüm bırakalım insanların yüzüne. Artık bizi yoksa boşuna uğraşma. Denizli Bey Açlan Muhammed İspanya şampiyon oldu diye yazmış. Biliyoruz. Herkes biliyor. Yalnız İngiltere Fransa maçı çok ilginçti. Hiç üçüncülük maçı kazanamayan İngiltere Fransa'ya 6 tane gol attı. 6-4 Kylian Mbappe gol kralı oldu. Messi'yi geçti. Ya birileri bir şeylerini gözüne sokmaya çalıştığında senin hesabın tutmuyor. Senden daha büyük hesap yapan var. Şükür. Bir an şehirden isek isim eşim Saadet'le beraber balkonda kahvaltı yapıyoruz. Patlıcan, biber, domates fırında közlenmiş. Buyur beraber olsun diyor. Abi o bizde yok ya. Sergen misali. Sabah kahvaltıda o bizde yok.

Antalya'dan Murat sanki finali Mısır'la oynar demiş de bilmiş gibi diyor. İspanya'nın final oynayacağını dünyanın yarısı tahmin ediyordu zaten diyor. Valla ne yalan söyle, ben Fransa'yı bekliyorum finalde, ama iyi oldu. Güzel oldu. Kaymaklı kadayıf oldu. İstanbul'dan memleketim Gankolar diyarı Elazığ'a doğru uzun bir yolculuktayız. Çok şükür yolu bitirdik sayılır. Uzun yayla da seyir halindeyiz. Kral FM eşinde yol arkadaşlığı bir başka güzel. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Serhat Yıldırım, geçmiş olsun. Yani bitmiş ya. Dortmund'dan Ümit. Ümit göndermiş Dortmund'dan. İspanya. FIFA'ya bir infantiline rağmen Arjantin'in finaline kadar hak etmediğini gösterdi. Dünyaya rezil oldular. Tebrikler İspanya diyor. Kayseri'den Yusuf. Buralardayız. Dinlemeye devam. Altta yazmış olduğu şey benlik değil, bilgin olsun. Hani böyle duvar yazıları var, onlardan birini paylaşmış. Bana göre değil o. Ha, bu arada bir haberim var. Kezban izinle saat 10'a kadar birlikteyiz. Evet, ona kadar buradayız.

kazananı Galatasaray. Ahmet Kutucu göndermiş. Yok yok, Gaziantep'ten Mustafa. Ahmet Kutucu'dan kurtulduk diyor. Öyle deme ya. Biz de Tayyip Tahyan sanıcı verdik Rize'ye. Siz de zannedersem Rize'ye gitti. Valla iyi oynar, çok gol atarsa şaşırmam. Kütahya Simav'dan Kara Murat. Günaydın. Kayseri'den Kepçici Habib. Helal be. İspanya güne güzel uyandık. Şükür diyor. İşe gidiyoruz. Yolun açık olsun, kazasız belasız. Bu hafta Kezban'ın yerine ona kadar buradayım. Haftaya da Kezban benim yerime. Ona kadar burada olursun.

Bülent Bey'in hoşuna gitmiş izine çıkmam. Oh be diyor, eleşikir izine gidiyorsun diyor. Kezban izinde bu hafta. Hafta değil inşallah, bir aksilik olmaz ise bir 5 günlük bir zara vereceğiz. Müsaade var mı?

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

kupa finalini izlemedim diyor, kupa finalini Çağlar göndermiş Bursa'dan. FIFA taraf olduğu takım kupayı kazanamayınca kupayı minibüsle mi gönderdi diyor. Trump alıp eve götürmüş. Bir ara Trump'ın yanındaydı kupa. Seviyordu kupayı. Ben de önümüzdeki ay yıllık izine çıkacağım diyor. Atacan, zaten sen yoksun diye ben de izine çıkıyorum. Sen olsan programa devam edeceğim yani. Samsun'dan Elif. Gittiğin yerden yine programa devam etsen diyor. Onun adı izin olmuyor ki Elif. Hollanda'dan Sivaslı Murat. Beni burada bırakıp giden Lütfü kardeşime selam olsun diyor. Ya adamın işi varsa. İtalya'dan Hasan, bugün hava bulutlu, bize ne mutlu, 40 dereceleri gördük diyor. Biz de 50 dereceleri göreceğiz, bayağı bir sıcak olacak. Yaklaşık 20-30 civarında 50 derecelerde bir hava durumu söz konusu. Bu arada İstanbul'da dev çekirge alarmı diye bir başlık var. Bizim oralarda yok, sizin oralarda var mı bilmiyorum. İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla ilgili bu kez de dev çekirgeler gündem oldu. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan iri çekirgeler Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Sarıyer, Pendik, Maltepe, Başakşehir ve Sultan Gazi başta olmak üzere birçok ilçede tedirginliğe neden oldu. Vallahi bizim oraya gelseler o kadar çok aç martı var ki 24 saat bağırıyorlar. Ne bulsalar yiyorlar. Bir tane çekirge denk gelse 10 tane martı saldırır. Bizim oralara geleceklerini sanmıyorum. Ha gelirlerse buyursunlar. Yalnız ben bu martıları çözemedim. Saman Cem, 24 saat niye bağırırsın? Ben orayı anlayamıyorum. Uçarken bağırıyorlar, dama konuyorlar, bağırıyorlar. Yere iniyorlar, bağırıyorlar. Bağırıyorlar da bağırıyorlar. Hadi dün akşam İspanya'yı kutladılar. Tamam, onu anladım da.

Bizim de yağmurumuz var diyor Danimarka'dan Hamza. Bize de gelecek. Yağmur hafta sonu için görünüyor. Hafta sonu yağmurlar görünüyor ama çöl sıcağı 50 derece hissedecek. Hafta içi 33 derecelerde normal rakamı. Ankara'da 35 derecelerde, Ege ve Akdeniz'de 45 dereceye ulaşacak. Ama biz Türkiye olarak birçok noktada 50 derece gibi hissedeceğiz. Hafta sonu da yağmur geliyor. Haftalık hava durumunda onu gördüm. Değişir mi bilemem. Abi sen nasıl izin kullanırsın diyor. Tüh bak senden izin almadık. Tüh. Atacan kusura bakma kardeşim ya. Sen izin dinleyken ben kimi dinleyeceğim? Kezban'ı dinleyeceğim. Kezban var sırada. Ahbap çavuş ilişkisi. Birbirimizi idare ediyoruz işte bak.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP lideri Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. "Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir," dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. "Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır," ifadesini kullandı.
2: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
1: Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında "İran'ı bu akşam çok sert vurduk," ifadelerini kullandı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. En az 19 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Malatya'da bu yıl 28.si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı yoğun ilgi görüyor. Festival yarın akşam sona erecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %1,90 değer kaybıyla 13.981 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.17, euro 53.96, gram altın 6.099 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Kupa finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzandı. İspanya'ya kupayı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Dulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü ve sezonun 6. galibiyetini aldı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul az bulutlu 33, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 38, Bursa açık 34, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Vaktimizin 11 dakikası geride kaldı. Pazartesi sabahı Macaristan'dan Ömer Saykal. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Amin. Çorum Osmancık'tan nasip. İspanya'da Ferran Torres öyle bir gol attı ki sadece Arjantin'e değil Amerika'ya, İsrail'e, FIFA'ya anlamı çok büyük diyor. Valla ben ikinci gol gelir dedim ama Arjantinli futbolcular kavga etmekten futbol oynamayı unuttular. Sivaslara'dan selam var. Orhan Yılmaz günaydın. Malaga'dan Süheyla şampiyonluk coşkusunu yaşayan herkese selam olsun. Bugün yüzler gülüyor, gönüller bir. Sıdık Şenki tüm şampiyon taraftarlarına armağan ediyorum. İspanya'dan selamlar. Hola España. Spain, Spain. Ya aslında benim için çok da önemli değil İspanya'nın şampiyon olması ama göz göre göre Arjantin'i bu kadar tutunca bütün dünya İspanya'dan yana oldu. Etme, affet, evdeki hesap çarşıya uymadı. Mbappe gol kralı oldu. İspanya şampiyon oldu. Arjantin. Neyse söylemeyeyim, boşver bende kalsın.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam ide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Yapı Kredi, bir adım önde.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: QNB'ye geçiyorum.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda Otokoç ikinci el.
16: İlaç gibi radyo.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
16: İlaç gibi radyo.
18: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
19: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

8 inmeyi saatlerimiz Fazıl geldi. Mı diyor Cia? Diyor ki İsrail Filistin'e haksızlık yaparak dünyada Müslüman çoğaldıysa FIFA yaptığı hatayla İspanya taraftarı çoğalttı diyor. Evet yani insanlar göz göre göre yapılanlardan dolayı biraz da taraf oldu. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, kolay gelsin demiş Suadiyeli Sütçü Metin. Metin abi teşekkür ederiz. T1D1 diye yazmış. Peki tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın diyelim. Kandıra'daki dostlara selam olsun. Hayırlı sabahlar Kayseri'den Balcıoğlu Hacı Mustafa. O kadar sert olmayalım ya Hacı Mustafa. İspanya Arjantin'i yendi. Yani Filistin'in yanında olan bir İspanya vardı. Canı gönülden bütün dünya takdir etti yendi. Öyle diyelim, çok fazla şey yapmayalım, sert olmayalım. Uyandırma servisi sadece Türkiye'ye mi geçerli? Yurt dışında da çalışıyoruz, fiyatlar farklı oluyor. Yurt içi daha uygun. Şehirler arası biraz daha fark gidiyor ama yurt dışı olunca fiyat artıyor abi. Özel uyandırma işi biraz farklı. Onlar uyandı. Hasan Gürbüz uyandı, sen uyanmadın. Ankara'dan Ali. Oo Ali, o kadar çok anlattık ki. Nasıl hazırlanıyoruz? Program bitince ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne içiyoruz? Zamanında çok paylaştık, artık paylaşmıyoruz. Ha nasıl mı bu hale geliyoruz? Yaradan'a sığınıyoruz. Onun yardımıyla bu hale geliyoruz. Önce Allah'ın izniyle.

0: Basınturu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Bu haber şu sıralarda pek çok sitede manşette. Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya. İspanya ile Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Şampiyon 106. dakikada gelen golle belli oldu. İspanya Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Sıcak bir gelişme, CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan gözaltına alındı. Bir sıcak gelişme daha, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi Sabah gazetesinin manşetine geçiyoruz. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı dedi. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlıksa Sabah'ta Ahbap'ın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm parayı Ahbap'a aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, para değil bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. Hürriyet'in manşetine geçelim şimdi. Soykırımı itiraf etti. Burada manşet, İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası yadayı Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu. Mutlan sonrası en kritik hafta, yine Hürriyet'in ilk sayfasından bir başlık. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak, bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Milliyet'e bakalım. Manşet Milliyet'te, iki telsiz bir Aselsan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu, diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Ve Sözcü, manşet Sözcü'de Gazi'nin istediği devletin 6 aylık akaryakıt masrafı, Diyanet'in 11 günlük harcaması, 6 aylık yolluk ödemesinin yarısı. Subay subaylarla eşit haklara kavuşmaları 7,6 milyar liraya mal oluyor. Ankara'da 7 gündür eylem yapan Ergaziler 35 bin lirayla geçinemiyor, protez masraflarını karşılayamıyor, rütbelilerle eşit hak istiyor. 4700 Ergazi maaşının asubay seviyesine çıkarılması bütçeye yaklaşık 5,3 milyar lira, subay seviyesine çıkarılması ise 7,6 milyar lira ek yük getiriyor. Bu rakam Diyanet'in 11 günlük harcamasına, kamuda araçların 6 aylık yakıt parasına, yolluk masrafının yarısına denk geliyor. İnternet haberle bitirelim. İstanbul'da deniz keyfi yapacaklar, dikkat, su kalitesi kusursuz çıkan 67 plaj belirlendi. Bölgesel dağılıma bakıldığında 21 kusursuz plajıyla Şile listenin zirvesinde yer alıyor. Bu ilçeyi sırasıyla 17 plajlı Adalar, 10 plajlı Silivri, 6 plajlı Çatalca, 5 plajlı Arnavutköy, 4 plajlı Büyükçekmece, 3 plajlı Kadıköy ve 1 plajlı Beylikdüzü izledi. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: Şimdi sizi bir ameliyata götüreceğim. Çok ilginç bir ameliyat. Ayak bileğinden ameliyat olması gereken kişiyi bakın nereden ameliyat ettiler. Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızı yanlışlıkla... Şimdi buraya kadar insanın aklına birçok şey girmiyor. Yanlışlıkla ne olabilir, ne olabilir? Kızın dişlerini çekmişler. Yanlış duymadınız. 20'lik dişlerini çekmişler. Tıbbi hata. Ailenin şikayetinin ardından ortaya çıkmış. Aile şikayetçi olmasa ortaya çıkmış. Ayak bileği ameliyatı ama 20'lik dişler çekiliyor. Böyle bir hata ancak filmlerde olur. Abla bizde fıkralarda oluyor böyle hata.
1: Unutulmuyor deme sakın. Unutanlar var.
0: Bu unutulmaz vallahi.

Yıllar yıllar öncesine dayanan robotların dünyaya ele geçireceği söylemi, birçok filmde karşımıza çıkan görseller, dans eden robotlar, futbol oynayan robotlar, kavga eden robotlar hep Çin'den işiyor. Önce onlar başlattı zaten. Robotlar mesleklerimizi elimizden alacak. Yapay zeka ile yapılan şarkılar, çekilen klipler. Birçok robotik sistem devrede. Ama hani robotlar işimizi elimizden alacak demiştik ya. Çok önemli bir noktaya parmak basacağım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir okulda 11 ve 12. sınıflarda insansı robot öğretmen uygulamasına geçiliyormuş. Haberiniz olsun. Yani ilk önce öğretmenlerden başladılar. ABD'nin New York eyaletindeki Salamanca City Central okul bölgesi yapay zeka destekli insansı bir robotu sınıflarda kullanmaya hazırlanıyor. Yani şimdi bir noktada hani öğretmene sataşan öğrenciler bazında baktığımızda belki biraz adam olurlar gibi düşünüyoruz. Ama diğer taraftan bir öğretmenin verdiğini ne kadar verebilir, bilgisayar aktarabilir ama öğrencinin içinde bulunduğu durumu ne kadar değerlendirip not verebilir. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Düşünüyorum şimdi bize gelmesi inşallah zaman alır. Çünkü atama bekleyen öğretmenlerimiz var zaten. Bir de onlarla uğraşmayalım, öğretmenlerimize kolay gelsin diyelim. Burada olmaz merak etmeyin. Çok sanmıyorum yani. İnşallah. Ya bir öğretmenin verdiği sıcaklığı öğrenciyi hissettiremez bence. Kadir öğretmeni de selam olsun. Dinliyor mu acaba?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Teka klimaların...
9: Doğasında sessizlik var.
8: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Bankalarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu.

Yavaş yavaş ikinci saatimizin de sonuna geliyoruz. Üçüncü saatimizde de yine güzel şarkılarımız yer alacak ama her zaman olduğu gibi şöyle Karadeniz'e gitmeden ikinci saati noktalamıyoruz. Koliba'nın yeni şarkısı. Önce de şu dinler, Benim Sevdam yeni şarkısıydı. Koliba'dan yeni bir şarkı. Bildum da sevdum. Sonrasında güzel bir Karadeniz türküsüyle noktalayacağız ikinci saati. Tatille nereye gidiyorsun? Haber ver, ben de geleyim diyor. Almanya'dan Herzberg Harz'dan bahsettin. Bir kapıda bir eğlence olur. Çok sevdiğim bir adı sözüdür. Fazla kalabalığa gerek yok.

Hadi bakalım. Haber merkezine doğru yola çıkalım. Haberlerden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel şarkılar sizi bekliyor. Ama önce İstanbul'dan Rize'ye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM Haber.
3: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Sıcak bir gelişme, CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan dahil 31 kişi gözaltına alındı. Bir sıcak gelişme daha, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. "Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır," ifadesini kullandı.
4: Adada senelerce devam eden çatışmalar ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında "İran'ı bu akşam çok sert vurduk," ifadelerini kullandı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. En az 19 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
3: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Kupa finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzandı. İspanya'ya kupayı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Dulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kezban yok, onun yerine artık sen Müslüm'le başlarsınız dediniz ama o Kezban'ın özelliği, o Kezban'a ait olan bir güzellik. Kezban programda olduğu zaman Müslüm Gürses'le başlar, onun tadı başkadır. Her programcının kendine has bir yayın tarzı vardır. Biz Kezban'dan rol çalmıyoruz. O bu hafta izinli, onun yerine bir saatlik programda biz misafir umduğunu değil, bulduğunu dinler misali güzel şeyler çalacağız inşallah. Yıllar önce tahmin etmiştim mesajı. Neyi çok merak ediyorum. Yakında robot öğretmen atamalar başlar diye Eyüp'ten Fadime göndermiş. Güzel yürekli adam diyen sevgili Metin Çeri hocama, Mümin Canbaz Fen Lisesi'ne diyor ki valla bizim öğrenciler kafayı yedirir robota. Yazılımını da değiştirirler. İnan ki diyor öğrencilerimiz çok zeki. Z kuşağı ne de olsa robot yetmez onlara diye yazmış. Aynen, kendilerine göre programlar gibi, bana da öyle geliyor. Yapar mı çocuklar? Lale göndermiş Würzburg'dan. Merak etme, Türkiye'ye gelse robot öğretmenler bizim öğrenciler, onları da kendilerine benzetirler. Öyle görünüyor. Ama bazı akademisyen öğretmenlerimiz var ki öğrenciler onları çok seviyor. Sadece öğretmek ve eğitmekle kalmıyor. Sevdirerek, okulu, dersleri sevdirerek öğreten öğretmenlerimiz de var. Onlara da selam olsun. İyi ki varlar. Hani sadece bu benim işim diye değil, topluma bireyleri nasıl kazandırabiliriz diyerek öğretmenlik yapanlara selam olsun.

Yıllar önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde sınavlara girmek için bir şarkı seçmiştim. O da buydu. Sınavı kazanmıştım. Ama işlerden dolayı gidememiştim, eğitim alamamıştım. Şimdi bu şarkılarla ben geçmişi yaşıyorum. Acaba sizde ne var?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobil'den tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Böyle bir dünya var.
18: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşıyor.

0: Sa kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda Otokoç ikinci el.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: İsmim Mustafa Yılmaz, Ankara'da takçilik yapmaktayım. Anonsu duydum, Kral otobüsünün yanına geldim, hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
12: İsmim Serengül Dinç, Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
10: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

9.25 itibariyle Almanya'dan Sebiha göndermiş, bir şarkı ismi yazmış ama ben sıradakini çalacağım anladığım kadarıyla. Günaydın güzel insan, güne seninle başlamak, devam etmek güzel diye yazmış. Kezban'a iyi tatiller dileklerini göndermiş. Biz de Kezban'a gönderdik, duyuyordur inşallah diyelim ama ben olsam tatilde dinlenirim yani. O da dinleniyordur inşallah. İstanbul'dan Gül Çiçek. Abi hazır fazla saatin olmuş, kendi tarzın gibi çalar mısın? Zira sen gittiğinde tatile kimse senin tarzına uygun çalmıyor. Kendine uygun çal. Bak herkesin, onu diyorum işte, herkesin kendine bir tarzı var. Hatice abla İzmir'den, o da zamanında Türk sanat müziği konusunda. Hatice abla bunları böyle çaldığımız zaman hatırlıyoruz ya, yaşlanıyoruz biz ha, bak valla. Bu biz yaşlılık belirtisi bunlar. İçime atıyorum ha. Gizliyoruz ama yaşlanıyoruz be ya.

Bir de şey var, kandırmaca var. Yaşlanmıyoruz, yaş alıyoruz. Hayattan yaş alıyoruz. Yaşlanıyoruz da. Müyesser abla. Bence bir şeyleri kabullenirsek daha mutlu yaşarız. Yani ben yaş ilerledikçe üzülen biri değilim. Sadece şunu merak ediyorum. Birileri yaşlanıyor diye onu niye kutluyorsunuz? İnsan yaşlanınca kutlanır mı ya? Oo, yaş.

yeni şarkılardan bir tanesi daha 9.36 itibariyle Kral FM'de Oktay Gürtürk yorumuyla Sevcan Çerkezköy'e bir selam gönderelim. Yıllardır sesin çok mutlu. Bence yaşlanmazsın. Enerji dolu yayını çok seviyorum demiş. Sağ ol kardeşim. Yaptığımız işi sevmekten kaynaklanıyor. Evet, yaş alıyoruz. Hayat gidiyor ama benim anın tadını çıkartıyoruz. Carpe diem yapıyoruz. Diğerine gücümüz yetmiyor ki. Ne varsa onu yaşıyoruz.

yaş ilerledikçe, hele bir de emeklilik yaklaştıkça herkesin kendine göre bir hayali, hayata bir bakış açısı var. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Eskiden çok kolaydı. Şimdiden de şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim desek de yine de yapılan bir araştırmada evini alan da gidiyormuş, emekli olan da. Rekor göç İstanbul'da. Yanlış duymadınız. Emekli olan, merak ettim, emekli olan nereye gidiyor ya? Baktım yine farklı bir noktaya gitmiyor. Kiraya gidiyorlar. Kirada olan kiraya, evi olan bir şekilde gidiyor. Eskiden ne büyük bir hayaldi emekli olunca köyde bir ev almak, huzurlu bir şekilde yaşamak. Şimdi emekli olunca hangi elde ucuz kira var, nerede rahat yaşayabiliriz, ona bakmaya başladı yaşını alan emekliler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Önce sağlığı, sonra huzuru, ardından lazımsa biraz da parayı. Neyi hayal ediyorsanız, hayırlısıysa Rabbim onu nasip

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
10: Chery. İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

20 Temmuz Pazartesi sabah haftanın ilk günü 3. saatimizi de noktaladık ve veda zamanı geldi. Az sonra sevgili Afrikalıları sizlerle birlikte olacak. Almanya'dan Nuray ablamıza bugünün son şarkısını armağan edelim. Mesai deyim, dinlemek güzel diye yazmış. Her zaman olduğu gibi diyelim ki sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Benim Zeynel Hanım'cığım. Bye bye.

0: Sabahtan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Gönül dostu Şener'den mikrofonu devraldım. Kezban yıllık izinde olduğu için ben erken bir saat sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Şener abi de ona kadar yayının uzattı bir saat. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınızı, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son az evvel yapmış olduğum bir paylaşım var. O paylaşımın altına isteklerinizi, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Geleceğiniz devam ediyor. Arnavutköy, İstanbul Arnavutköy Haratçı Mahallesi'nden lastikçi Murat kardeşim. Yine her zaman olduğu gibi radyosunu açmış, dinliyor sevgili kardeşim. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Sivas Zaralı hemşerilerine özellikle çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Mesajlarınız gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Konya'mıza hoş geldin. Yıllardan beri samimi sesin ve güzel müziklerinle büyüdük diye bir not iletmiş Berduş Bey'e göndermiş mesajı. Caner Ayma, Şükrü Tahran, Muhterem Pekol, ondan sonra Çirkin Kaptan, sevgili Buket, o da emoji göndererek mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Yalçın Alaca, iyi yayınlar kardeşim diye notunu iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

Devam ediyor. Havalar oldukça sıcak. Yurdun genelinde bir sıcaklık söz konusu. Olağan dışı bir sıcaklık. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık söz konusu. Karavanımda klimamı açtım ama çok da yeterli olmamakla beraber biraz bunaltıcı, biraz serin bir ortamdan sesimi sizlere ulaştırıyorum. Mesajlarınız gelmeye başladı. Birazdan gelen mesajlarınıza göz atacağım. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun.

Yanımıza bu arada sevgili Eda kardeşim ve sevgili Nur, mesai başında her zaman olduğu gibi kral dinliyorlar. Selamlarınızı aldım, çok teşekkür ediyorum. Çalacağım şarkıyı size armağan edeceğim. Mine annem, Ali'cim bekliyorum şarkımı diye notunu iletmiş, çalacağım birazdan. Manisa'dan Nezih, hayırlı haftalar dileğiyle. Rabbim gönlüne göre versin abi inşallah. İyi yayınlar diliyorum diye notunu iletmiş. Muhterem Pekol, Caner, Ayma, Öztürk, Atalar mesajlarını ileten kralcılarımız. Kastamonu Cide'den Sevgi Aytar göndermiş mesajı. Uzunca bir mesaj yazmış. Seni dinliyordum, gezegeni dinliyordum, ismini sayamadığım diğer kral çalışanlarını selamlıyorum demiş. Şu an 47 yaşındayım. Gençliğimiz 17-18 yaşından beri sizlerleydik diye notunu iletmiş. Çok teşekkür ediyorum ben de. Selamlarımı ileteyim. Çalacağım şarkıyı da sizlere armağan edeyim.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Tekneliğimize. Bu arada Konya'dayım. Konya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Sıcak bir hava var Konya'da da, diğer illerde olduğu gibi. Kültür Yolu Festivali kapsamında cumartesi günü geldim. Cumartesi ve pazar akşamı, dün akşam harika geçti. Bu akşam da Sefo sahne alacak. Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor bu arada konserlerimize. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Sahneden de Kralcılar burada mı, Kral FM'i dinliyor musunuz diye kendimi de tanıttığımda yoğun bir sesle beraber selamlarını iletti Konyalılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çalacağım bu şarkıyı da Konya'da bizleri dinleyen Kralcılara armağan olarak göndereyim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopro.

0: hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul az bulutlu 33, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 38, Bursa açık 34, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Devam ediyor. Bu arada saat 10'da başladım yayına. Normalde 11-13 yayın saatim. Sevgili Kezban yıllık izinde. Onun bir saatini sevgili Şener abiyle beraber paylaştık. Mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Konya'da seni dinlemeyen var mı abi diyor. Bizim Konya'da tekstil pazarı. Oraya bir gir çık. Bütün dükkanlardan sesi duyarsın demiş. Hakan göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Pardon, Hasan göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı da iletmiş olayım. Serap Erzurum'dan selamlarını göndermiş. Karavanın çok güzel diyor. Bütün güzellikler seninle olsun. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Bahtiyar. O da istek şarkısını yazan kısa bir not iletmiş. Kullanıcı adı Kayseri'den Feride. Evet. Kullanıcı adınız kendi adınız değilse lütfen mesajın bir bölümüne yazın. Az evvel Müslüm Baba çaldım ama ilerleyen dakikalarda tekrar çalacağım. Özcan Deniz'in hemen ardından Coşkun Sabah'tan çok güzel bir şarkı hazır. Coşkun Sabah'la devam edelim.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültü.

0: türü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'de.
5: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Onlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
4: Dükçük.
3: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
4: Zula'nın Sessizliği.
3: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
4: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
5: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
3: Ve çok eğlendik. İşte bu.
6: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
9: İsmim Mustafa Yılmaz, Ankara'da taksicilik yapmaktayım. Anonsu duydum, Kral otobüsünün yanına geldim, hediye çekimi aldım, Kral'a selam, damara devam.
10: İsmim Serengül Dinç, Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
8: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Devam ediyor. Yalova Sermayecik Köyü'nden selamlar demiş. Hayrettin göndermiş mesajı. Şu an yaban mersini topluyoruz. Sıradaki şarkıyı bana yardım eden kızlarıma armağan ediyorum. Seni de bekliyoruz yaban mersini toplamaya diye bir not iletmiş. İnşallah fırsat bulabilirsem geleceğim. Bu aralar biraz yoğunum. Şehir dışındayım daha doğrusu. Fırsat bulduğumda geleceğim inşallah. Samet abi diyor günaydın. Bugün kardeşimin doğum günü, ona bir doğum günü şarkısı armağan edersen sevinirim demiş. Kardeşim Demet Gümüş bu arada, teşekkür ediyorum diye notunu göndermiş. Allah nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar nasip etsin. Sevgili Ahmet abim, Pergel Ahmet, Ali'cim diyor ben de Konya'ya geliyorum. Sana bir fırın kebabı ikram edeyim demiş. Bekliyorum Ahmet abicim, selamlar gönderiyorum ben de. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeyim.

Dönelim tekrar mesajlarımıza. Hamide göndermiş mesajı. Ali kardeş Samsun merkezden. Hamide balkonda tam ses dinlemekteyim diyor. Sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Selamlar gönderiyorum buradan Samsun'a. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız, Ferdi göndermiş mesajı. Çankırı Ilgazlı hemşehrilerime armağan ediyorum. Diyarbakır'dan selam. Benim de bir isteğim var. Hayırlı yayınlar Yasemin Güzel. Antalya'dan Fadime, yayının başını kaçırdım bugün. Kim bilir nasıl güzel şarkılar çaldınız. Sağlık olsun demiş. Sıradaki şarkıyı da tüm sevdiklerine armağan etmiş. Adıyaman Kahta'dan selamlarını iletiyor Yasin Aktaş. Ve son mesajımızı kim göndermiş? Yaşar göndermiş. Abi diyor, akşam konser öncesi sesini duyar gibi oldum. Hoş geldin Konya'mıza. İyi yayınlar diye bir not göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi gününe kadar, önümüzdeki haftaya kadar buradayım bu arada. Kültür Yolu Festivali'nin sunuculuğunu ben yapıyorum. Konya'daki kralcılar, onlara da buradan tekrar selamlarımı ileteyim.

deliğimize sevgili Çirkin Kaptan. Radyosunu inşallah açmıştır, inşallah duyuyordur. Doğum günü bugün. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, sevenleriyle, ailesiyle beraber uzun yıllar nasip etsin. Sağlıklı yıllar nasip etsin. Bir şarkı armağan edeceğim sevgili Çirkin Kaptan'a ve onu tanıyan tüm dostlarına, tüm takipçilerine. Bu arada şehirler arası otobüs kullanan hanımlardan bir tanesidir Çirkin Kaptan, sevgili Buket Yaman. Doğum gününü kutlayarak bu güzel şarkıyı da sana armağan edeyim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, soruları

0: sorularınızı anında yanıt almak için sizi CB Enerji Plus bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CB Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Evet, Kral FM'in canlı yayın aracı Ankara'da hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyoruz. Hem kardeş radyomuz Kral Pop'ta hem de Kral FM'de dinleyicilerimiz takip ederlerse eğer vereceğimiz lokasyona şifreyle beraber ilk giden olurlarsa hediye çeklerini de kazanıyorlar. Şu dakika itibariyle Ankara'da dinleyen kralcılar, cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerek. Bu arada bir de şifre vereceğim. Şifreyle beraber ilk giden dinleyicimize hediye çekini arkadaşlarım takdim edecek. Arabamız nerede? Bu arada şifremizi hemen söyleyeyim. Şifre Afrikalı Ali. Afrikalı Ali şifresiyle beraber Ayrancı Anadolu Lisesi önüne giden ilk dinleyicimiz hediye çekini kazanacak. Aşağı Ayrancı'da Ayrancı Anadolu Lisesi önünde Kral FM'in canlı yayın aracı kocaman bir otobüs. Üzerinde zaten logo

Adam tanıyacaksınız. İlk giden olursanız eğer şifremiz Afrikalı Ali, cep telefonumuzda da Kral uygulamasının olması gerekiyor. Hediye çekini kazanan dinleyicimizin de sesini birazdan sizlere duyuracağım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş ve 17 isim gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Toplam 16 gözaltı var. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor.

0: başlıyor. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek, ardından DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini kullandı.
1: Adada senelerce devam eden çatışmalar ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. En az 19 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Malatya'da bu yıl 28.si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı yoğun ilgi görüyor. Festival yarın akşam sona erecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,32 düşüşle 13.936,16 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.18, euro 54.01, gram altın 6.095 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64 bin dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yeni ayrıldı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Dulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü ve sezonun 6. galibiyetini aldı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara

0: yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havzat tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa yine Göl Bozuyuk yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: zaten.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

için bir isteğim var demiş. Celal Dündar göndermiş mesajı. Cemal Kurtoğlu o da güzel şeyler yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Bursa'dan Mustafa Sıra'daki şarkıyı çok değer verdiğim arkadaşım Ayşe'ye armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfile'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

0: Kral FM'in hediye çeki talihlisini de belirledik. Aracın yanına ilk giden, şifreyi doğru olarak veren ve cep telefonunda Kral uygulaması olan berber kardeşimiz Umut. Bir de sesli mesajı var, bakalım Umut neler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Umut Koç, berberim. Dükkanda Kral FM dinlerken anonsu duydum, otobüsün peşine koştum, hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkı tüm berber arkadaşlara gelsin.

Sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım.

Dönelim tekrar mesajlarımıza. Konya'mıza hoş geldin. Konya'dan sütçü Rıfat, bir isteğim var demiş. Kral ailesine, sevgili eşime ve tüm Konyalılara armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Yusuf Özen, hayırlı yayınlar diye kısa bir mesaj. Mehmet Çepik, Paris'ten kucak dolusu selamlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Bursa İnegöl'den özel güvenlik görevlisi, nöbetliyim. Nöbet boyunca da kral dinliyorum demiş. İlk defa mesaj yazıyorum. Sizden de bir isteğim var. Herkese armağan olsun diye notunu iletmiş. Esenler Çankırılar Derneği olarak kendi toprağımızın bağrından çıkan güzel insan, her zaman yanındayız. Selamlar demiş. Osman Kelber göndermiş mesajı. Hemşerim çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime de selamlar. İstanbul'da harfiyat şoförüyüm, tır kullanıyorum. Bütün meslektaşlarım için sizden bir isteğim var demiş. Yalçın Akgün göndermiş mesajı. Antalya'da bekliyoruz diye notunu iletmiş. Yezda göndermiş mesajı. Evet, güzel bir şarkı hazırladım. Az evvel mesajlarını okuduğum kralcılara armağan olsun.

vakti yaklaşıyor sevgili Seydan abim. Diyor ki Marmaris'ten sana selam olsun. Ben ve Metin Aslankök abimle beraber arabada yolda seni dinliyoruz. Marmaris'ten herkese selamlar diye bir mesaj iletmiş. Aleyküm selam çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Son mesajlar dedim. Şöyle bir bakayım, okuyamadığım birçok mesaj var bu arada. Ayfun Kaplan selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diye başlayan ismini yazmayan bir dinleyicimiz. Kastamonu Cide'den Sevgi Aytar göndermiş mesajını. Süreyya İpek, Can Atak, Adem Sağlam, Sadık ve Sadık Sinan, Nilüfer Önder mesajlarınız ulaştı. Teşekkür ediyorum hepinize. Çalacağım bu şarkıyı da sizlere armağan edeyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Teka klimaların...
8: Doğasında sessizlik var.
7: Teka Klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
11: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
13: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Şöyle bir son mesajlarıma bakayım. Sami Çelik. Kardeşim diyor, Bozkır Çat yaylasından selamlar, iyi yayınlar diliyorum diye bir not iletmiş. Sevgili Ali Karabulut, Ankara'da ben de ailecek seni dinliyorum, herkese selamım var diye notunu göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bağcılar'dan Ümbühan, iyi yayınlar, bana da bir şarkı diye notunu iletmiş. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan gelecek. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul az bulutlu 33, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 38, Bursa açık 34, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ya, kim bilir bugün kaç yürek aynı özlemi taşıyor, kim bilir kaç kişi sen benim içimde kanayan gülsün diyerek sessizce sevdiğini bekliyor. İşte kavuşamayan sevdalara, yarım kalan hikayelere ve unutamadığı bir ismi hala yüreğinde taşıyan herkese bu şarkıyı armağan ediyorum. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afkalar'ı uğurladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Saatler 15'i gösterene kadar duygularınızla tercüman olacak. Yine en sevdiğiniz ve özlediğiniz şarkılar bu frekansta, doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de...

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: İsmim Mustafa Yılmaz. Ankara'da takçilik yapmaktayım. Anonsu duydum. Kral otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
7: İsmim Serengül Dinç. Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

İnsanın kalbi de deneme tahtası değil yani, değil mi? Yalan sevgilerden payını düşeni fazlasıyla alanlar eminim ki bundan sonra gönüllerin kapısını sadece sevgisi gerçek olan açacaktır. Gerisi uzaktan baksın yeter diyenler, bu şarkı benden size armağan olsun. Gül ablamızın şahane klasiklerindendir. Eskimeyen bu güzel yorumu tamamlayacak giderli şarkıların usta kalemi Cengiz İbren'le sizleri baş başa bırakıyorum.

Evet, bazı insanlar çıkar için değil, gerçekten sevdiği için sevdiği yanında olur. Varlığıyla mutlu olur, yokluğuyla yanar ama onu maalesef sevginin kıymetini anlamayan kişi tabiri caizse aptallık sanarlar. Sonra gün gelir sevginin ne kadar kıymetli olduğunu anlarlar ama o zaman ya her şey için çok geç olur. Herkes ömründen ömür verecek kadar sevemez. Böyle sevene de yanlış yapılmaz diyoruz. Peki, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Mansur Kırmızıgül Alim Kralı'nda bu arada 0532-703-92-00 WhatsApp numaramız. Varsa iletmek istediğiniz mesajlarınız bu numaradan programımıza gönderebilirsiniz.

Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Mahsun Kırmızıgül'ü programımıza ağırladık. Yine 90'lı yıllarda kalbimizi fetheden aşka dair çok etkili bir reçetem daha var. Sevgili Beydağlı kardeşim, sana da armağanımız olsun. Tir organize de bizi dinleyen kral hazırımızdanmış. Eyvallah. Harbi kız, bana da bir reçete yazar mısın demiş. Kardeşim polis oldu. Görevi yeni başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Mert, bu şarkıyı sana da gönderiyoruz. Sedacığım, çocuklarım Bartu ve Ezel ile birlikte seni dinliyoruz. Eşim Alp Aslan'ı da unutma demiş. Eyvallah, eniştemizi de sevgilerimizi gönderelim. Eskişehir'den selamlar. Fatma, Müslüm Baba'dan bir şarkı istemişsin. İlerleyen dakikalarda çok sağlam bir reçete yazacağım. Abin Şeyh Muza'da armağanınız olsun şimdiden.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Biyot Garaj Şopa Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Biyot Garaj Şoför Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İlk saatimizi yavaş yavaş uğurluyoruz. Yine orta ritimde bir şarkımız var ki Megastar Tarkan ve Kiboş ablamızın müthiş düetini sizlerle paylaşacağız. Sevgili muhterem ablacığım, sana da armağanımız olsun. Sevgiler, selamlar. Harbi kız, hayırlı güzel bir yayın diliyorum. Bir şarkı rica ediyorum. Özellikle Yusuf abicim sana ve Mersin Sanayi Sitesi'nde bizi dinleyen herkese de sevgiler. Ankara Keçiören'den döne mutfaktayım. Temizlik yapıyorum harbi kız. Kulağım sende demiş. Kolaylıklar diliyorum sana da. Ercan abicim Balıkesir'den selamını aldım. Selamun aleyküm harbi kız. Aleyküm selam sevgili Cemal abicim. Karadağ'dan selamlar harbi kız demiş. Eyvallah sevgiler ve son olarak da Muammer abicim. İzmir'den bizi dinliyormuşsun. Selam olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havzat tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Vay beni şarkı ama değil mi? Dönmesen de geri fark etmez artık. Çünkü en zorunu yaşıyorsunuz kardeşim. Onsuz kalmayı öğreniyorsunuz. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Gidenin yokluğuna da, içindeki acıya da, sessizliğe de. Yeni saatimize demir attık. Radyoların şimdi açan kral zorumuza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de harbi kızla birliktesiniz. İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. O da öyle bir etkili bir söz söylüyor ki, yokluğunda varlığını özlemem gerekirken varlığında yokluğunu hasret bıraktın. Daha ne desin kardeşim?

içinde hiçbir sevgi bulmayacaksın. Kafam karışık diyorsun, ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum, sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bütün Bilecik iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bami Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEV. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: yayındayız.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Postacılar dedik Ferdi abimizle. Tabii bu şarkılar modaya göre değil, kalbe göre yazıldığı için hiçbir zaman unutulmayacak, eskimeyecek şarkılar. Onlardan bir daha var ki söz veriyorum diyoruz. Şöyle birazcık daha radyomuzun sesini açabilir miyiz? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

Programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şöyle mesajlara bir bakalım, bir toparlayalım istiyorum. İzmir'den Uğur Eren sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyormuş. Efe'cim sevgiler, selamlar sana da, yoklamada yeni almışsın Sivas'a. Yaz bir reçet harbi kız, gurbetçilere de bir selam gönderirsen çok sevinirim demiş. Selam olsun her birinize. Konya'dan Murat, Konya organize sanayide çalışan kardeşlerim için, arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Kolaylıklar diliyorum her birinize. Konya'ya da sağlam bir reçete yazıyoruz. Sincan cezaevinde bize dinleyen kadar mahkumlarımız varmış. Sevgili Begüm kardeşimiz de çok sevdiği eşi Eren Güngör'e armağan etmiş. Vesile olduk. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Sefaköy'den bize dinleyen kralcılarımız da var. Gülden'cim canım benim, çok güzel şeyler yazmışsın. İnşallah yol arkadaşlığı olacaktır bu şarkı sana da.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

İngiltere'de bizi dinleyen kralcılarımız da vardı. Selam olsun onlara da. Şöyle programımızın finalinde hareketli, güzel türkülerimize yer verelim istedim. Çünkü hava oldukça sıcak. Bu sıcak, bunaltıcı havalarda bol su tüketmeyi ve güneşin en dik geldiği saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterin. Kendinize, sevdiklerinize ve tabii ki sokaktaki canlılara, minik dostlarımıza da sahip çıkın. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum her birinize. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum nasip olursa. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun canlar. Bana

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugünün gündeminde iki önemli operasyon var. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur, emniyet sorgusunda Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu. Suçsuz olduğunu söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polis, gümrük muhafaza memuru ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında da 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş ve 17 isim gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis soruşturması da başlatıldı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Toplam 16 gözaltı var. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararına ilişkin istinaf süreci tamamlandı. Dosyanın Yargıtay incelemesi Eylül ayına kaldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde ise dikkatler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile mecliste görüşecek, ardından DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Sürecin olumlu gittiğini, yakın zamanda yasa teklifinin netleşeceğini aktardı.
2: Numan Bey'in de tekrar bu ziyaretlere başlıyor olması ve terörsüz Türkiye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir an önce biz bu yasanın artık geçirilmesi ve önümüzdeki bir mesele halinden çıkartılması konusundaki açıklaması da ben sahadan doğru ve iyi bilgilerin, olumlu bilgilerin geldiğine noktasında bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor. Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda. Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Büyük bir iddia gibi gelebilir ama İsrail'in Filistin'i işgal etmesi meselesinde bile çözümünde bile katkı verebilecek bir mekanizma haline gelecek diye düşünüyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağız dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise harekatın 52. yıl

0: ölümü törenlerine katılmak üzere adada. Güler de MHP lideri Bahçeli gibi Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini kullandı. Sınır ötesine uzanalım, defalarca bitmenin eşiğine gelen savaş bir türlü son bulmuyor. Yoğunluğu azalsa da çatışma sürüyor. Amerika İran'ı, İran bölge ülkelerini vurmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yine bir tehdit geldi. Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde Amerika ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa da anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı. Spor bülten öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Rövanş 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Sırust Olayi 26 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan Fiorentina'ya transfer oldu. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara ve Bursa az bulutlu 34, İzmir ve Antalya sıcak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Kaan.

Yani her zaman olduğu gibi sevgili Harbi kız tozu dumana kattı tabiri caizse. Alemin en kralında kralcılarımızla birbirinden güzel şarkıları paylaştı. Devamı da gelsin isterim. Saat 17'yi gösteren dek Alemin kralında kralcılarımızla birlikte olacağız. Birazdan nasıl ulaşacağınızı da hatırlatacağız. 20

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Temizlik günü mü?

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Bütün Bilic'in iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Bilic Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: hayatta ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: İsmim Mustafa Yılmaz. Ankara'da taksicilik yapmaktayım. Anonsu duydum. Kral otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
5: İsmim Serengül Dinç. Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Özgür Alter'e kulak verdik ve Ayaz Geceler unutulmayan bir şarkıdır. Onun o güzel yorumuyla dinlettik, kralcılarımızla paylaştık. 0532-703-92-00 dinleyenlerimizin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizlere ulaşacağı WhatsApp numarasıdır. Serkan Kaya ile devam edeceğiz. Az sonra gelen mesajları da okuyacağız tabii ki. Çalışanlar var, kolaylıklar diliyorum. Araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımızı unutmuyoruz ve an itibariyle evlerinde bizleri ağırlayan herkese de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel şarkıların eşliğinde saat 17'yi gösteren dek kaldığımız yerden devam edelim.

hava sıcaklıkları Türkiye'nin dört bir yanında kendini göstermeye devam ederken İstanbullular için de bir sevindirici haber var. Yani bizler için. İstanbul yaz ortasında kış yaşayacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 7-8 derece birden düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava 4 gün boyunca İstanbul'u terk etmeyecek. Yani kısacası sıcak havaya İstanbullular 4 günlük bir ara verecek. Aşağı yukarı tabii ki 33 dereceye varan sıcaklar var İstanbul'da kralcılar. Yarın içinde sıcak hava etkisini hissettirecek. Çarşamba gününden sonra

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Şimdiden İstanbullularla bu haberi paylaşalım. Benim de sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesi Mahsun Kırmızıgül'ün seslendirmiş olduğu bir Orhan Baba imzası taşıyan klasiği Bir Teselli Ver, alemin kralında kralcılarımıza ulaşsın.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: yaşa. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Birazdan ilk saati geride bırakacağız. Her tarzın en iyilerini dinletmeye gayret gösteriyoruz. Dinleyenlerin de tabii ki radyolarında duymayı istediği şarkılardır bu şarkılar. Ankara'dan Seçkin Bey'den ailesine ve sevdiklerine ulaştıralım. Hemen sonrasında Ebru Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşı Buse Nur'la bizleri dinlemekte. Hem kendisi için hem arkadaşına armağan ediyor şarkıyı. Emrinize amadedir şarkılar kralcılarımız. Almanya'ya dönelim. Almanya'dan Murat. Murat'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Fransa'dan İlyas, Hollanda'dan Nur Hanım ve Ayşe Hanım'a da armağan olsun şarkılar. Söylediğimiz gibi az sonra ikinci saate bir geçiş yapacağız. Saati 17'yi gösteren dek sizlerle birlikteyiz kralcılar. 17 itibariyle de alemin kralında sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofonu devralacak. Sevenlerine de duyuralım.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0'la geçerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Fernando Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah beyazlılar Tromsø, Hradec Králové turunun kazananıyla oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Beşiktaş Midyaland ilk maçı ise Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Rahmet ve dua ile analım. Hem Müslüm Gürses hem Ferdi Baba yorumuna yer verdik. Hollanda'dan Emine Hanım'a armağan olsun şarkı. Öncelikle ona ve sevdiklerine hediye edelim. Nilgün Hanım, sizi de unutmayalım. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Süheyla, Kral FM dinleyeneyim fakat ilk kez mesaj atıyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Elazığ'da şu an fabrikada çalışan arkadaşı Pelin'le birlikte bizleri dinliyorlar. Çalışan tüm arkadaşlarınıza selamlar, sevgiler gönderelim. Sizler gibi tüm emekçileri de unutmayalım. Furkan'dan Muğla Milas'ta bulunan Turgay Turan'a, Diyarbakır'dan Didem Hanım'a, Didem Hanım'dan öncelikle gurbette bulunan biricik eşi Yusuf Bey'e armağan olsun. İnşallah dinliyordur Didem Hanım. Onu çok sevdiğini dile getirmiş. Frankfurt'tan Azime Hanım'a armağan olsun. Ve Seda Hanım'dan çocukları Bartu ve Ezel'e ve biricik eşi Alparslan Bey'e de Orhan Baba'yla kaldığımız yerden devam edelim. İşte bu şarkılar benim şarkılarım diyen kralcılara da hediye olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.

0: iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda Otokoç ikinci el.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Çok fazla bir zaman kalmadı program bitimine. Kralcılarımız, bir taraftan çaylarını kahvelerini yudumlayan dinleyenlerimize afiyet olsun. Gelen mesajlarda görüyorum, keyif yapanlar var, şarkılardan fal tutanlar var, her şeyden önemlisi. Şaban Bulut Kuşadası'na selamlar. Şaban Bey, şarkıyı sevmeyi bilenlere armağan ederken Gazi Osman Paşa'dan Feride'ye armağan olsun, Feride Yiğit ve sevdiklerine. Sivas'tan İlayda Hanım'a bir şarkı hediyesi, iş ortağımız İlayda Hanım'a armağan etmek isterim der ama kralcımız maalesef ismini yazmayı ihmal etmiş. Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Kayseri'den Yılmaz Bey kolay gelsin, Fahri Usta ve tüm çalışma arkadaşlarına hediye ediyor şarkıları. Unutamayanlar için İbrahim Erkal, rahmet ve dua ilanalım alemin kralında kralcılarımıza ulaşacak. Bu arada Cengiz Baba hayranları radyolarının sesini bir kademe daha yükselsinler. İbrahim Erkal yorumunun sonrasında Cengiz Baba alemin kralında olacak. Sonrasında veda faslı için sizlerle birlikteyim.

Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın taş olaydın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste,

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Mikrofonu İzmir'e devredelim. Kralcılarımız teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi. Sağlıklı, keyifli, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum tabii ki. Radyoları başında, alemi kralında bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Sevgili kaptanımız program içerisinde bir sürpriz yapacak bir kralcımıza. Biliyorsunuz ki Kral Etkinlik otobüsümüz Ankara'da. Ankara'da bizleri dinlemekte olan dinleyenlerimize bu hatırlatmayı yapayım. Lokasyonu ve şifreyi duyduktan hemen sonra otobüsün yanına ilk giden kralcımız değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeklerinin sahibi olacak. Mikrofon sende. Keyifli, güzel bir yayın diliyorum sevgili Kaptan Şener'e. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepkiliydi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere adada, Güler de MHP lideri Bahçeli gibi Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini kullandı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararına ilişkin istinaf süreci tamamlandı. Dosyanın Yargıtay incelemesi Eylül ayına kaldı. Grup Başkanı Özgür Özel yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özgür Özel'in yeni parti için artık resmen harekete geçmesi bekleniyor. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Yeni haftayla birlikte Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur, emniyet sorgusunda Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu, suçsuz olduğunu söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi. Ahbap soruşturmasında bir sıcak gelişme yaşandı. Geçtiğimiz dakikalarda Oğuzhan Uğur dahil 9 şüphelinin tutuklanması talep edildi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polis, gümrük muhafaza memuru ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 37'si yakalandı. Çetenin elebaşının yurt dışında olduğu tespit edildi. Akaryakıt fiyatlarında Temmuz ayında hızlanan zam furyası devam ediyor. Temmuz ayı boyunca toplamda motorinde 8 lira 57 kuruş, benzinde de 3 lira 41 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti. Yarından itibaren motorin grubuna 1 lira 12 kuruşluk yeni bir zam daha bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün başkent Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0'la geçerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Fernando Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah beyazlılar Tromsø, Hradec Kralov ve turunun kazananıyla oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Beşiktaş Midyaland ilk maçı ise Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadı'nda. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
9: Kaptan Şener.
10: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Görevde olma sırası bizde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Kıbrıs Barış Harekatımızın yıl dönümü. Tabii ki bu önemli harekatla birlikte yavru vatan Kıbrıs'ta şehadete ulaşmış olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anmış olalım. Yavru vatan Kıbrıs'a da bir selamlarımızı gönderelim. Efendim, yolculuk ve seyir başlıyor. Takvim yaprakları 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir hafta başladı. Hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim yeni hafta. Kaan'ımızın da ifade ettiği gibi bugün program içerisinde yine Kral Etkinlik Otobüsümüz hediye çeki dağıtmaya devam edecek. Bizim yayın saatimiz içerisinde de bir kralcımıza 5 ya da 10 bin TL'lik sürpriz markalardan hediye çeki takdim edeceğiz. Anonsları sıkı bir şekilde takip edin. Başkentteki kralcılarımız lokasyon bilgisini paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Hakan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Hep tatil
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
14: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mustafa Yılmaz, Ankara'da taksicilik yapmaktayım. Anonsu duydum, Kral otobüsünün yanına geldim, hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
2: İsmim Serengül Dinç, Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin önde firmalarından CV Enerji yol arkadaşımızla seyrimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bursa buluşmamızı gerçekleştireceğiz. CV Enerji'nin Bursa mağazasında olacağız sevgili kralcılar. 23-24 Temmuz tarihlerinde Bursa'da CV Enerji Plus Bursa yetkili bayinde siz kralcılarımızla buluşmamız var. Hatırlatmış olalım. Efendim iletişim bilgilerimiz neler? Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Bugün de program içerisinde sevgili kralcıları tabii ki selamlayacağım. İhmal etmiyoruz dostlarımızı, nerelerden takip ediyorlarsa onları da hemen selamlamaya başlayalım. İşte ilk mesajlar. Nilgün Hanım hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz Kaptan Şener Bey. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Çok şükür bugün de sesinizi duyuyoruz. Güzel şarkılarınızla Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah sevgilerimle. Bütün şarkılar size Ata Bey'e, Kaan Bey'e armağan olsun sevgilerimle demiş. Sevgili Kaan ve sevgili Ata adına teşekkür ediyorum. Selamlar diyelim Nilgün Hanım'a. Yine Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyor. Bugün de yazmış efendim. Bakalım neler göndermiş. Yeni haftaya umut içinde ve huzurla başlamak gerekir. Ve Türkiye'm için, dünya için barış, huzur getirsin. Orman yangınları olmasın. Herkes kendi çöpünü toplasın. Nefessiz kalacak hayvanlar. Son pişmanlık fayda etmiyor demiş. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Şarkılar, türküler senden şifa olsun. Sevgiler, selamlar diyor. Selam olsun diyelim. Hassas bir mesaj yine. Güzel bir hatırlatma, orman yangınları konusunda tedbirli olmak bizim görevimiz canlar. Tabii ki vatandaşlar olarak doğamıza, ormanlarımıza sahip çıkacağız, ciğerlerimize sahip çıkacağız. Hoş geldin, sefalar getirdin canım kaptanım demiş Durdane Hanım. Çok güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. İyi ki varsın, her daim bizlerin en güzel yoldaşısın. O eşsiz sunumun, şarkıların zaten apayrı demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Hollanda'dan kocaman sevgiler, selamlar demiş. Bizden de selam olsun diyelim. Japon bir atasözü var. İster şarkı söyleyin, ister ağlayın, yaşayacağınız hayatın süresi değişmeyecek. Öyleyse şarkıyı yüksek sesle söyleyelim ki yaşadığımıza değecek bir hayat olsun demiş. Güzel şarkılarımıza sizler de tabii ki eşlik edin. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin abi. Deniz Tavas'tan selamları, yayınlar, sevgiler, saygılar diyor. Turgay Bey takipte, bugün de kolay gelsin, selamlar olsun demiş. Çelebioğlu Mehmet selam olsun diyelim. Kıymetli Kaptan Şener abim hoş geldin, sefalar getirdin. Dünyada sağlık kadar büyük zenginlik yok. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum demiş. Ben de sizlere sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum efendim. Yolculuğumuz seyrimizde ilk mesajlar dillendirildi. Alemin kralında kaptanla seyir devam ediyor. Birazdan başkentte kral etkinlik otobüsün nerede lokasyon bilgisini paylaşacağım. Sıkı bir şekilde takip edin.

0: Düşün mutlu.
1: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Hele güzel İstikbal'le.
8: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 2022'deki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: yanındayız.
1: Cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve sevgili kralcılar, ilk saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Programı açarken hatırlatmıştık. Kral etkinlik otobüsü başkentte dedik ve bugün Ankara'da olan otobüsümüze telefonunda kral uygulaması olan ve kral otobüsünün yanına gidip şifremizi doğru söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak demiştik. Şifremizi hatırlatalım. Bugün şifremiz neymiş? Aspava. Evet, başkentler iyi bilir. Aspava bugünkü şifremiz. Sevgili kralcılar, şu an otobüsümüz nerede peki? Kral etkinlik otobüsü Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde sizleri bekliyor. Evet, Ankara kapının yanındayız. Sevgili kralcılar, kral etkinlik otobüsü şu anda Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde Ankara kapının hemen yanında sizleri bekliyor. Söylediğim gibi cep telefonda kral uygulaması yüklü olan ve aktarmış olduğum Aspava şifresini doğru ileten ilk kralcımıza orada ekip arkadaşlarımız hediye çekini takdim edecekler. Bakalım şanslı kralcımız kim olacak? İkinci saatimizde onu da paylaşırız. Efendim, bu güzel şarkılarla ilk saati tamamlayalım. Saat başı ana haber bültenimiz var 18'de. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle buradayım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Yeni haftaya yargıdan gelen manşetlerle başlamıştık. Gün içinde gelişmeler oldu, devam ediyoruz. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaysa yeni hafta gelişmelerle birlikte geldi. Son operasyonda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Oğuzhan Uğur, emniyet sorgusunda Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu bugün. Suçsuz olduğunu söyledi. Etkin pişmanlıktan da faydalanmak istemediğini aktardı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında da 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş ve 17 isim gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde de eş zamanlı operasyon vardı. Aralarında polis, gümrük muhafaza memuru ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 37'si yakalandı. Çete elebaşının yurt dışında olduğu tespit edildi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil başladı. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Mecliste yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Yarın genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişim tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanacak. PTT de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Siyasete uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla başlayan tartışma ayrılığa doğru gidiyor. Mutlak butlan kararına ilişkin istinaf süreci tamamlandı. Dosyanın yargıta incelemesi Eylül ayına kaldı. Grup Başkanı Özgür Özel yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını söylemişti. Özel'in yarın meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde ise dikkatler artık yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP lideri Bahçeli ile mecliste makamında görüşecek, ardından DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Sürecin olumlu gittiğini, yakın zamanda yasa teklifinin netleşeceğini aktardı.
2: Numan Bey'in de tekrar bu ziyaretlere başlıyor olması ve terörsüz Türkiye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir an önce biz bu yasanın artık geçirilmesi ve önümüzdeki bir mesele halinden çıkartılması konusundaki açıklaması da ben sahadan doğru ve iyi bilgilerin, olumlu bilgilerin geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor. Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda. Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Büyük bir iddia gibi gelebilir ama İsrail'in Filistin'i işgal etmesi meselesinde bile çözümünde bile katkı verebilecek bir mekanizma haline gelecek diye düşünüyorum.
1: Sınır ötesine uzanalım. Defalarca bitmenin eşiğine gelen savaş bir türlü son bulmuyor. Yoğunluğu azalsa da çatışmalar devam ediyor. Amerika İran'ı, İran'sa bölge ülkelerini vurmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'tan bugün yine bir tehdit geldi. Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde Amerika ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısını yineledi. İngiltere'de ise bir devir sona erdi. Başbakan Keir Starmer, adının karıştığı skandallar ve seçim yenilgisi sonrasında istifasını sundu. İki yıl görevde kalan Starmer, koltuğu İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devretti. Sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet, akaryakıt fiyatlarında Temmuz'da hızlanan zam furyasına bir yenisi daha ekleniyor. Yarından itibaren motorin grubuna 1 lira 12 kuruşluk bir zam daha bekleniyor. Spor bülten öncesinde bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün başkent Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0'la geçerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Fernando Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah beyazlılar Tromsø, Hradec Králové turunun kazananıyla oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Beşiktaş Midyaland ilk maçı ise Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara ve Bursa az bulutlu 34, İzmir ve Antalya sıcak 38 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havzat Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: Haber bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar olsun. Çok sıcak hava canlar, vallahi inanılmaz sıcak bir hava var. Dışarıda çalışmak durumunda olanlar başta olmak üzere. Efendim şu an mesaide işinin başında olan tüm güzel yürekler, hepinize kolaylıklar diliyorum. Yine bizleri dinlerken görev başında olanlar, kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler ve tekrar yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. İlk saati uğurlarken Ankara'da başkentte Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyon bilgisini paylaşmıştık ve İlk ulaşan kralcımız hem cep telefonunda Kral Müzik uygulaması yüklü olan hem de vermiş olduğumuz şifreyi doğru aktaran kralcımızın bilgisi bana geldi. Kral Etkinlik Otobüsümüze ilk ulaşan kralcımız Oya Aydın'mış. Hediye çekimizin sahibi oldu Oya Aydın. Bakalım duyguları nelermiş.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Oya Aydın. Ankara'da yaşıyorum, arama kurtarma uzmanıyım. Evime doğru seyahat ederken, Kaptan Şener'i dinlerken arkadaşlar bir anda bir şifre belirdi ve tam Gölbaşı'nın girişinde kapının orada Kral FM'in aracını gördüm. Hemen önünde durdum ve müthiş hediyelerimi aldım arkadaşlar, tabii şifreyi vererek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kurumda bulunan tüm arkadaşlarıma, tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Oya Hanım, hediye çekinizi güzel günlerde kullanın ve tabii ki sizlere de müteşekkiriz. Arama kurtarma ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her programda elimden geldiğince sizleri selamlamaya gayret gösteriyorum. İyi ki varsınız diyelim. Vallahi zor zamanlarımızda aman dediğimizde yetişiyorsunuz. O anlamda müteşekkiriz. Bütün arama kurtarma ekiplerine de buradan bir selam göndermiş olalım sizin nezdinizde. Hediye çekinizi güzel günlerde kullanın tekrar. Şarkılarımız armağan olsun. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye yollarında olmaya devam edecek ve sizlere böyle sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edecek. Anonslarımızı sıkı bir şekilde takip etmeniz yeterli. İkinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Paketiniz var.
5: Aa, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Kompü testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya, protein, kalsiyum, B12.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlıyor.

0: Ayla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik.
2: Nesin sen? Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
10: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Saatin başlangıcı, hediye çekimizi verdik, şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Kralcılarımızın da birbirinden güzel mesajları var yine. Onları da dillendirmeye devam edelim bakalım şöyle kimler yazmış, okumaya çalışalım. Yaşar Tutuş, birçok video ulaştırmışsınız, yüreğinize sağlık. Tülay bugüne de bir söz göndermiş galiba. Evet, ne diyor? Herkesin kelebek olması gerekmez. Arı ol, kendi işine bak, balını yap. Ama gerektiğinde iğneni kullan demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Güzel bir akşam güneşi fotoğrafı da gelmiş. Yüreğinize sağlık. Ayten ablamız, hoş geldin kaptanımız, canımız, huzurumuzun sesi, kalbi gönlü güzel insan, samimi sohbetin iyi geliyor, cansın diyor. Güzel bir hafta olsun hepimize. Bir öğretmenin içinde hep biraz çocuk sesi vardır. Çünkü bazı bağlar okul kapısında kalmaz. Bir çocuğun gülüşü, bir bakışı, bir gözyaşı zamanla kalbimizde küçük bir iz bırakır ve bir gün fark ederiz ki bir öğretmenin kalbi biraz da onlarca küçük hikayenin evidir. Tüm öğretmenlerimize selamlar, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan kucak dolusu selamlarını iletmiş. Bütün eğitmenlerimize, o saygıdeğer yüreklere, yarınlarımızı, geleceğimizi, evlatlarımıza hazırlayan, kutsal mesleklerini, görevlerini hakkıyla yerine getiren bütün eğitmenlerimize selam olsun. Tabii ki şu an emekli olan ya da yaşamdan uğurladığımız eğitmenlerimizi de anmış olalım canlar. Sude Nassar Armut bugün de babacığına seslenmiş. Evet, ne diyor? Seni çok seviyorum, çok özledim. İstediklerini yolladım, köye döndüm. Bizler çok iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol demiş. Filiz Kıtay yine, huzurun sesi canım kaptanım, ben de yoklamadaki yerimi aldım, burada olacağım. Sağlık, huzur ve muhabbetle kalın. Ayağınıza taş, yüreğinize elem, yaş değmesin diyor. Sizleri çok seviyoruz demiş, çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Muhterem ablamızda bakacağın yüze utanacağın söz söyleme demiş. Ne güzel bir söz. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı haberler alacağımız güzel bir hafta olsun. İyi yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Seviliyorsun güzel insan. Yüreğim keder görmesin, Allah'a emanet ol demiş. Sizlerin de efendim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kaptan Şener, merhabalar. Sessizce, keyifle sizleri dinlemekteyim. Sıradaki şarkı benim için de olsun. İyi yayınlar diyor. Samsun'dan Gülay Hanım'ın mesajı. Gülay Taşar'a da selamlarımızı ilettik. Tuba Zaman, hoş geldin kaptanım. Nasıl da güzel geliş bu şarkılar, şahane. Sayende sesi kısma gereği duymadım, dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler, dinlemedeyim. En sevdiğimi bekliyorum tabii demiş. Müslüm Baba şarkılarını da paylaştık, armağan etmiş olalım. Neslihan Karagöz var, Şükrü Tarhan takipte, Leyla Zeynep Bozkan. Yine Çiğdem Hanım'ı görüyorum, selamlar diyelim. Çanakkale dinlemede tabii ki. İlyas bizleri dinliyordu. Alperen Gündoğdu, selamlar olsun diyelim. Osman Burak Ceylan takipte. Burak Sezer, Meltem Soydaş galiba. Yine bizleri dinleyen güzel yüreklermiş. İsmen selamlamış olalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Kahve makinesi deyince Vatan.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
5: bakalım, getir. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
7: Dünya Katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
11: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Yazancım Net, Sigortam Net.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
17: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Geldik veda kısmına. Bugün de seyri tamamladık. Pazartesi gününü akşam güneşi vakitlerine kavuşturduk. 17'de sevgili Kaan'ımızdan almıştık mikrofonu. Teslim aldığımız bu mikrofonu şimdi Bursa'ya sevgili Melis'e teslim edeceğiz. O güzel sohbetiyle, şarkılarıyla sizlerle olacak. Haftanın ilk iş günüydü efendim. Geride kalıyor. İnşallah akşamınız da çok güzel olsun. Bu hafta her birinize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin. Ve beklenen her neyse, vardır bekledikleriniz belki, o güzel haberler gelsin, o güzel yüreklere kavuşun. Yani hepinize çok güzel bir hafta olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle program biter. Kaptan Şener bu güzel hareketli şarkılarla usul usul gider.

0: güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. Yeni haftanın ilk gününden 20 Temmuz Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Ahbap Derneği manşette. Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talebi çıktı. Uğur, emniyet ifadesinde Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu, suçsuz olduğunu söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylemişti. TV'nin bir diğer manşetinde ise köstebek operasyonu yazıyor. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. Bu bilgilerin suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri olduğu öğrenildi. Şu ana dek 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı, 37'si yakalandı. Net gündemde TRT Haber'e uzanalım. Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını vurguladı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Gündemde CHP Grup Başkanı Özgür Özel var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. kurultayının iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararı üzerinden 56 gün geçtikten sonra Cuma günü Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'da bugün başlayan adli tatil öncesi dosyayı görüşmediği için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti için çalışmaları bugün itibarıyla netlik kazandı. Özel'in ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız sözlerinin ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel'in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Anadolu Ajansı'ndaysa İngiltere'den bir haber var. İşçi Partisi liderliğine Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini aldı bugün ve ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. 2016'dan bu yana 7. başbakan olduğunun farkında olduğunu belirten Burnham, bu hem muhasebe yapmayı hem de yeni bir kararlılığı gerektiren bir andır dedi. Habertürk'te ise İzmit Belediyesi'nden bir manşet var. Bugün başlatılan yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Koç ifadesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini ancak geri alamadığını belirtti. Hürriyet'e çantayla para taşıdığı iddia edilen makam odasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Yolsuzluk operasyonu kapsamında şu ana dek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltında. Sondakika.com'da sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet var. Akaryakıtta tabela yeni haftayla birlikte değişiyor. Motorin grubuna bu gece 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG'de değişiklik olmayacak. Net gündemin kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün başkentte çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Gündem.
2: Net gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara ve Bursa az bulutlu 34, İzmir ve Antalya sıcak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden pazartesi, haftanın en yoğun günü bitiyor artık. Çok az kaldı sevgili kralcılar. Çoğu gitti, azı kaldı. İşler güçler tamamlandı. Sıcak bir gündü, yoğun bir gündü. Artık yavaş yavaş evimizin yolunu tuttuk. Aynı mevkide karşılaştık dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi ileterek yolculuğumu başlatıyorum ben de. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Yollardaki kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar. Sağ salim gideceğiniz yere varın. Biz de size yolda kral şarkılarla eşlik edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler...

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

Fırsat ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir pazartesi akşamında buluştuk kralcılarımızla aynı saatte. Başladık şarkılarımızı çalmaya. Yavaş yavaş da sohbetimizi, muhabbetimizi başlatacağız. Şimdi biraz önce bir altyazı gördüm. Bilmiyorum haberiniz var mı sevgili kralcılar? Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren Marmara bölgesinde, İstanbul başta olmak üzere, hissedilir derecede bir sıcaklık düşüşü olacakmış. 7-8 derece birden, yani 30 derece olduğunu düşünürsek termometrelerin, hissedilen tabii çok daha fazla. 21-22 derecelere uyanacağız. Serinleyeceğiz, nefes alacağız ve yazın ortasında. Gerçi yavaş yavaş da yazı bitiriyoruz. Temmuz da geçiyor. Bu haftayı saymazsak önümüzdeki hafta Temmuz'u da uğurlayacağız. Eskiler derlerdi ki Ağustos'un ilk 15 günü yaz, son 15 günü kış. Bu sıcaklık düşüşü de serin havada herhalde sonbaharın habercisi. Biraz erken oldu galiba bu sene ama serinlik iyidir, insanı diri tutar. Sıcağı da severiz, her mevsimi severiz, hepsini ayrı ayrı severiz ama serinlik, insanın rahat rahat nefes alması, gece uyku uyuyabilmesi, önemli şeyler bunlar. O yüzden çarşamba günü gelecek olan o yağışlı hava hepimize biraz nefes aldıracak. Nereden geldiğini tahmin ediyorsunuzdur. Soğuk da oradan gelir bize, sıcak da oradan gelir bize. Balkanlardan elbette.

Güneşi batırıyoruz bu akşam yine en kral şarkılarımızla. Arada bir de mikrofonumuzu açıp sohbet muhabbet ediyoruz. Dinleyicilerimizin mesajlarını da bekliyorum. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları bir selamlamak isterseniz sevgili kralcılar. Nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz ama her akşam tekrarlıyoruz. Hemen hemen tüm programcı arkadaşlarım yayınlarına başladıklarında ilk saatte, ilk müsait arada hatırlatmalarını yaparlar. İlk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Onları da programımıza davet edelim. Ya da 30 seneyi aşkın zamandır dinleyip hiç mesaj atmayan kralcılarımız var. Sadece dinliyorlar. Belki onlar da davetimize icabet ederler. 532-703-92-00 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Vakit fırsat buldukça oradaki mesajları da mutlaka okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. İsterseniz buradan, isterseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, selamlarınızı, gönderin gelsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: Teka klimaların...
7: Doğasında sessizlik var.
6: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
8: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
13: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
14: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını Osman Kaptanımıza göndereceğiz. Kaptanım, hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm uzun yol kaptanlarına ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Melis Hanım demiş. Seve seve çalarım kaptan. Sevdiklerini de duyuyorlardır, dinliyorlardır inşallah. Senin gibi şu anda gözleri yolda, kulakları bizde olan bütün kaptanlarımızı yürekten selamlayalım. Yolunuz açık olsun. Sağ salim gideceğiniz yere varın inşallah. Muhterem ablacığım, hoş geldin. Hayırlı haftalar Melis demiş. Teşekkür ederim, hepimize öyle. Bereketiyle gelsin, sağlıkla sıhhatle ilk gününü atlattık artık, akşamını da karşıladık. Kralcılarımız evlerine varmışlardır, tüm gün boyunca çalışanlar büyük ihtimalle mesai 5.30-6 gibi bittiyse, eğer çok uzakta oturmuyorsanız, İstanbul için, büyük şehirler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, trafiği de hesaba katmak lazım ama nispeten küçük şehirlerde akşam sofraları kuruldu. Birazdan balkona çıkacağız, çayımızı yudumlayacağız. Günün en güzel, en lezzetli çayıdır o. Şöyle karşılıklı hem çayımızı yudumlayalım hem de şarkılarımızı çalmaya devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

1996 kışını o kadar net hatırlıyorum ki sevgili kralcılar. O yılın ya Ocak'tı ya Şubat'tı albümü çıktığında, kaseti çıktığında, Cengiz abinin Seviyorum kaseti çıktığında. Tabii o zamanlar kaset vardı. Biz kasete alışkın bir nesiliz. Şimdikiler bilmez kaset ne demek. Belki gözlerinin önünde canlanır hani kasetin fiziki görüntüsü ama yani o kaset çalara kaseti koyacaksın, play tuşuna basacaksın. İşte o dönemki radyolarda mesela yayın yapan bizim çok üst devrelerimiz, ta 90'lı yılların başında hatırlıyorum. Yayınlarını kaydederdik, böyle çift basardık. Hem kayıt düğmesine basıp hem de play düğmesine basınca, değil mi? Öyleydi galiba, yanlış değilsem. Yaşıtlarım çok iyi bilirler, gençler pek anlamazlar. Farklı bir lezzeti vardır. Kasetçalardan sonra müzik setine geçtik biz çocuklar. Müzik seti evimizin baş köşesinde duran, öyle herkesin gelip açamadığı, dokunamadığı bir teknolojik aletti. Hala bazı evlerde var. Ablamda var mesela en yakın 94-95 yıllarından kalma ve o kadar güzel ses çıkarıyor ki hala çalışıyor. Yani mis gibi bakmış maşallah. Her gittiğimde ona bir kaset nostaljisi yaşıyorum. Özellikle 90'lı yıllarda ilk gençlik yıllarını geçirenler, yani bizim jenerasyon 40-45 bandı, hadi 35-45 diyelim, bunun lezzetini çok başka anlatırlar ve haklıdırlardı. Şimdi çalacağım şarkıyı da kasetten dinledik mesela. Başa aldık aldık dinledik. Aldık aldık dinledik ve bundan hiç bıkmadık.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın.

0: çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Umut Koç, berberim. Dükkanda Kral FM dinlerken anonsu duydum, otobüsün peşine koştum, hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkı tüm berber arkadaşlara gelsin.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Oya Aydın. Ankara'da yaşıyorum, arama kurtarma uzmanıyım. Evime doğru seyahat ederken, Kaptan Şener'i dinlerken arkadaşlar bir anda bir şifre belirdi ve tam Gölbaşı'nın girişinde kapının orada Kral FM'in aracını gördüm. Hemen önünde durdum ve müthiş hediyelerimi aldım arkadaşlar, tabii şifreyi vererek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kurumda bulunan tüm arkadaşlarıma, tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Kral FM otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: edersen.
1: Ordu'ya gidelim. Ordu'da Cumhuriyet Köyü diye bir köy varmış. Orada sevgili kralcımız Fatih bizi dinliyor. Fatih Akpınar demiş ki Melis abla Müslüm Gürses bekliyoruz. Acaba ne zaman çalacaksın? Şimdi. Bak şu an çalacağım. Hem de iki tane şarkısını peş peşe. Çok doğru zamanda okumuşum mesajını Fatih. Değil mi? Hem sana hem de Ordu'ya selamlarımızı gönderelim. Çok dinleyicimiz var. Karadeniz'in tamamında var. Trabzon'da da karasal yayına geçtik. Olmadığımız yerlere de yavaş yavaş gideceğiz inşallah. Hedefimiz 81 ilin tamamında, köyünde, kasabasında bizi frekans üzerinden dinlemeniz. O zamana kadar da telefonlarınızı Kral uygulamasını indirip bizi internet üzerinden rahatlıkla dinleyebilirsiniz sevgili kralcılar. Sevgili Serhat kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin vatana. Abla demiş bizim için nerede olduğumuz çok önemli değil ama ne dinlediğimiz çok önemli. İşte bu, işte bu. Sınır kapısının fotoğrafını çekip göndermiş. Bu sefer Almanya'da değilim, bu sefer Türkiye'deyim, bu sefer vatanımdayım demiş. İzne gelmiş o da. Hoş geldin Serhat'cığım. Şöyle bir nefes çek. Vatanın havasını solu, suyundan iç, toprağına bas. İyi tatiller diliyorum. Gurbetçilerimiz hem geliyorlar bir kısmı, bir kısmı tatili bitirdi, dönüyor artık. Yollar kalabalık. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Belki dinleyenler vardır şu anda. Sağ salim herkes evine, yuvasına varsın. Dönenler için inşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Yeni gelenlerin heyecanını hissedebiliyoruz buralardan. Hoş gelin, sefalar getirin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bana müsaade şarkıları çalıyor şu anda. Bu akşam Bergen ablamızın ve harika Avcı'nın o muazzam sesiyle vedamızı gerçekleştirelim. Güneşi batırdık çok güzel şarkılarla. Arada bir de mikrofonumuzu açıp sohbet ettik. Hal hatır sorduk birbirimize. Pazartesiyi tamamladık çok şükür sağ salim. Günlerden salı olunca saatlerde tam 19'u gösterdiğinde sağlık sıhhat olursa yine Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna gelip şarkılarını çalmaya başlayacağım. Hepinizi beklerim. Güzel bir akşam diliyorum sevdiklerinizle, ailenizle. Şimdi kumanda masası nöbetçi Erdem'de akşamdan geceye yolculukta. Kendisine hayırlı programlar. Sizlere de keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa yine Göl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 2 saat boyunca saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

Cengiz abinin birçok klasik şarkısı dillere, kalplere yer etmiş efsane şarkısı vardır ama sevgili kralcılar, bu şarkıyı duyduğum zaman hep benim 1980'li yıllar Üsküdar'ı geliyor aklıma. Bizim sokaklardan Şahinler, Doğanlar geçerdi. Tabii bizden daha büyük abilerimiz, biz daha ufak yaşlardayız, daha o saatlerde evdeyiz tabii, dışarı çıkma şansımız yok. Ama böyle arabalar geçerken daha biz bu şarkılarla da henüz haşır neşir değiliz. Yani bu şarkıların etkisini, damarlığını bilmiyoruz. Bizden daha büyükler konuşuyor. Gelin olmuş gidiyorsun, küllenen aşk. Yarim ellere gelin etmişler. Bunlar böyle arabaların kolonlarında, bütün sokaklarda. Tabi Üsküdar, Cengiz abinin de Üsküdar'dan geçmiş olmasından dolayı Cengiz abiye karşı ayrı bir sempatisi vardır. Gelin olmuş gidiyorsun şarkısıyla birlikte ben de 80'lere doğru bir nostalji yapmış oldum.

Ümit abinin hayat hikayesi çok önemli bir kişi. Futbol dünyası için çok önemli bir kişiyle birlikte değişiyor sevgili kralcılar. Bu isim Galatasaray futboluna ve Türk futboluna damgasını vurmuş. Centilmenliğiyle, beyefendiliğiyle her zaman halen konuşulmaya devam eden, maalesef elin bir trafik kazasıyla kaybettiğimiz büyük usta Metin Oktay. Bir gün Ümit Besen'i dinliyor. Orayı bilmiyorum tabii, o ayrıntıyı. Ancak Ümit Besen belki ayrıntıları anlatabilir. Ümit Besen'i duyuyor, dinliyor, çok beğeniyor. Adana'da oluyor bu olay ve diyor ki, ben diyor İstanbul'da seni bekliyorum, mutlaka İstanbul'a gel ve beni bul diyor. Ümit Besen de aynı dediğini yapıyor, Metin Oktay'ı buluyor ve ondan sonra herhalde büyük ihtimalle Hüseyin Emre ile mi tanıştırıyor, çünkü Emre Müzik'le Ümit Besen çalışmalarına devam ediyor. Ondan sonra Ümit Besen'in bütün hayat akışı, müzik yaşantısı bambaşka bir noktaya geliyor. İşte herkesin hayatında böyle özel kişiler, böyle önemli kişiler mutlaka oluyor.

Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümde sildi hasretin. Gözümü yummadan

hep söylüyorum sevgili kralcılar, tavernacıların damar söylemesi, arabesk söylemesi başka bir keyif, başka bir güzellik oluyor. Yani bunu Ümit Besen bir örneğidir, Atilla Kaya'dır, Cengiz Kurdoğlu'dur, Nejat Alp'tir. Yani acaba o altyapıyla mı ilgili, piyanonun, klavyenin müziğe dahil olması mı şarkıyı başka bir noktaya götürüyor bilmiyorum. Ama taverna müzikle arabeskin buluşması damakta tabiri caizse çok güzel bir tat bırakıyor. Arif Susam'ın yorumu da bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ben Umut Koç. Berberim. Dükkanda Kral FM dinlerken anonsu duydum. Otobüsün peşine koştum. Hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkı tüm berber arkadaşlara gelsin.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Oya Aydın. Ankara'da yaşıyorum. Arama kurtarma uzmanıyım. Evime doğru seyahat ederken, Kaptan Şener'i dinlerken arkadaşlar bir anda bir şifre belirdi ve tam gölbaşının girişinde kapının orada Kral FM'in aracını gördüm. Hemen önünde durdum ve müthiş hediyelerimi aldım arkadaşlar. Tabii şifreyi vererek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kurumda bulunan tüm arkadaşlarıma, tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Kral FM otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet dostlar, geldik babalar resteline, geldik efsaneler geçidine. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

Evet dostlar, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyaret.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, tüm kainatın sahibi, aldığımız nefeslerin sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

güzel şarkılarla aleme gelişimizi duyurduk. İlk değerlendirmelerimizi yapalım. Mesajlarınız gelmeye başladı. Dadaş hoş geldin demiş Bursalı Dadaş Ali. Amasyalı Fatih'ten Elbistan'ın en güzel kızı İrem kıza selam ve aşk dolu diyerek mesajını göndermiş Fatih. Antalya'dan Metin. 2000'li yıllardan beri dinliyorum. Senin sesin insana huzur veriyor. İyi ki varsın demiş, seviliyorsun diyerek mesajını tamamlamış. Almanya'dan Necmi. Hoş geldin demiş. Güzel aileme, çok sevdiğim eşim Pınar'a. Ata hoş geldin demiş. Şarkılar süper diyor Naciye. Eyvallah. Beylikdüzü'nden Esin. Annesiyle birlikte yine üçlük hazırlamışlar. Eğer üçlük olmazsa diyor, bu şarkılardan birini annem Safiye için istiyorum demiş Esin. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman. Osman Gümüş. Tüm Bursalıları ve Kralcılara diyor. Didim'den Nurcan Kıyışkan. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Kırklar elinden Ayhan üçlük demiş. Kahramanmaraş'tan Cavit Öz, Müslüm Baba'dan. 46S0861 serviste dinliyoruz. Fransa'dan Güven. Hayırlı geceler Atabey. Eşim Libas şu an İstanbul'da. Ben de pazar günü oradayım inşallah demiş. Sıradaki şarkı bizim için diyor.

Bolu'dan tır şoförü Onur. 24 yıldır unutamadığım aşkım Hilal için diyor. İyi ki varsın abim demiş. Şükürler olsun atam sesini duydum demiş. Beylikdüzü'nden Canan. Kayseri'den Adem. Bünyan Cezaevindeki çocuk bölümünde gardiyan yeğenim Burak Sağlam'a ötüm arkadaşlarına. Isparta'dan Günnur. Eşine, Elif kızına ve Ayşe kızına, torunlarına. Ankara'dan Orhan, atadan müzik ziyafeti saatini özellikle bekleyenlere selamlar olsun denmiş. Üçlük hazırlanmış. 50. yıldan İlhan, o da üçlük hazırlamış. Eyvallah. Emine, hoş geldin demiş, köşeme çekildim, kulağım sende. Şarkılar, türküler, gönlümüz dinlensin gurbet ellerde denmiş. Serhan, Sibel Can'dan bir şarkı, yüreği sevgi dolu insanlara diyor Serhan. İyi akşamlar Ata Bey, ben Erdal, eşim ve canından çok sevdiğim kızıma. Ordu'dan Hatice, İzmir Amasya'dan gelen kardeşleriyle 15 kişi havuz başında zevkle sizi dinliyoruz. Ordu Cezaevindeki Cenk Maden için Ferdi Baba'dan denmiş. Almanya'dan Fatoş, hoş geldin demiş. Feride Yiğit, Gazman Paşa'dan. Hayırlı geceler Ata abim demiş. Feride.

güzel şarkılarla sevenlerimizin mesajlarını aleme duyurmaya devam edelim. Canım kardeşim Ferhat Maraz'ın doğum günü diyor. Sıradaki şarkılar ona armağan olsun demiş. Onu çok seviyorum demiş ablası Songül. Balıkesir'den Nazım, sana ilk defa yazıyorum demiş Ferdi Baba'dan. Bana da soru istemiş. Sincan Kapalı Cezaevi, Volkan Gör, Fidan Bedo, Adem Fehmi Durmuş, aynı koğuşta yatıyoruz. Sıradaki şarkı bizim için denmiş. Irmak, cezaevindeki babasının doğum günü olduğunu belirtmiş. Onun için bir üçlük hazırlamış. Üstün Baba şarkılarında. Üçlüklerde Üstün Baba, Ferdi Baba şarkılarını bana bırakıyorsunuz. Diğer sanatçılarımızın şarkılarıyla güzel bir üçlük hazırlıyorsunuz. Fransa'dan Mustafa Yayıcı, saygılar demiş. Saygılar bizden. Atababa Kaptan Necip, Barış Manço'dan unutamadım. Karabağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bütün askerlere denmiş. Yiğido şehri Sivas'tan Murat. Murat Kurt, kızları Zeliş ve Aliş için. Ünye'den Yurda Gül, sene 94'ten beri sizleri dinliyorum. Sıradaki şarkılar güçlü kadınlara denmiş. Atadan Müzik Siyafeti, Davutlar Ali Karayel. Eşi kızı Ayşegül, oğlu Faik ve tüm sevenleri askerlerimize denmiş. Hadi bakalım.

0: sensiz.
1: Yine mesajlarımıza bakalım. İki güzel şarkı dinleyelim ve bugünkü üçlüğümüzü yayınlayalım artık. Onay verdiğim mesajlardan bakalım kime kısmet olacak bugünkü üçlüğümüz. Sıradaki şarkı Dursun Bey'in Güzeli Ayşegül'e armağan edilmiş bir sevenimiz tarafından. Keşan Sanayi'den İsmail. Bahçede yine dinlemede izlenmiş. Murat'tan Gonca Gülü içindenmiş. Çamlıca'da Ailecek sizi dinliyoruz. Sevgili anneciğim Nurcan Ersoy içindenmiş. Ali Ağa'dan Habil. Beraber dinlediğimiz arkadaşıma ve tüm kralcılara. Bilecik'ten Ramazan. Eşi Sevin, kızı Aybüke ve tüm sevdikleri için. Samsun'dan Murat, Bülent Ersoy'dan damar bir şarkı demiş. Lüleburgaz'dan Emel. Eşi Mukaya ve arkadaşı Serdar Yavuz'a. Belçika'dan Tunçay, saygılar kolay gelsin demiş. Yusuf babamla Balıkesir'den İzmir'e yolculuktayız. Biricik annem Yasemin'e ve tüm kralcılara. Karabük Safranbolu'dan Kezban, üçlüye talibim demiş. Bilecik'ten Yalçın, eşi Remziye'ye doğum günün kutlu olsun denmiş. Murat Kırklareli, Pehlivanköy, Akarca köyünden sıradaki şarkı denmiş. Kuşadası Güzel Çamlı'dan Hilmi Ülker. Biricik eşi kızları, damatları ve torunu Sultan Alparslan'a. İstanbul'dan Mustafa, 22 yıl önce yine senin programında aşkımı ilan etmiştim. Şimdi yine aynı şarkıyı Cengiz Kurtoğlu'ndan, duyanlara duymayanlara. Onu çok seviyorum, çalar mısın abi denmiş. Yine aşkını ilan etmiş sevenimiz. Sakarya Geyve'den Zeki Küllüoğlu. Hayırlı geceler Ata Bey demiş, eyvallah. Bodrum Turgut Reis'ten Lamba Lakaplı Yusuf Sabancı. Arkadaşım, kardeşim Calp Oğlu ve Veli Coşan için. Edirne'den Altı Kafadar. Mehmet, Halim, Cenk, Kerim, Bilgin ve Mert kardeşim. Biz babadan böyle gördük istenilmiş. Bornova'dan Hafize. Ankara'daki oğlu İsmail ve Gölbaşı'ndaki asker olan oğlu Koray Dubay'a ve tüm askerlerimize. Fethiye'den Zafer, Zafer Divarcı. Fethiye halkı için ve tüm kralcılara diyor. Hollanda'dan Ayşe. Ana vatana giriş yaptık. İstikamet Sakarya'danmış. Hadi bakalım. Ayrıca yarın bizim 35. evlilik yıl dönümümüz diyor. Şimdiden kutlu olsun diyelim öyleyse.

Evet, artık üçlüğümüzün zamanıdır diyorum. Ve ona verdiğim mesajlardan Selam Ata Tekirdağ Saray'dan Hülya ben üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamış. Hafize'ye, Safiye'ye, Esin'e bir de kendisini armağan ettiğini belirtmiş. Tekirdağ Saray'dan Hülya, Hülya üçlüğün hazır. Keyifle dinle şimdi, üçlük zamanı.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerinde umut haresi.

hemen ardından yine mesajlara bir göz atalım. Abi hayırlı geceler. Sıradaki şarkı eşim Damla için demiş bir sevenimiz. Bursa'dan Aydın Benek. İyi yayınlar demiş, sağ olasın Aydın. Erdek Turanköy'den selamlar. Gökhan ben. Sevmedim kara gözlümü istemiş. Hayırlı akşamlar, sizleri şu an Zonguldak İhsaniye'de dinlemekteyiz. Almanya'dan tatile geldik. Ümit ve Aslıhan Özdemir, Levent ve Huriye Topal ve Erkan ile Neslihan İncirci. Sevgiler, hayırlı yayınlar denmiş. Sizlere de hayırlı tatiller. Antalya Kepez'den Sultan Eryiğit. İyi ki varsınız demiş. Bir şarkı da kendisi için istemiş. İzmir Buca'dan eski sevgilim Eylül'e demiş bir sevenimiz. Adana'dan Yılmaz, servis şoförümüz Adem abime. Van'dan çok sevdiğim eşim Halime Orhanoğlu için diyor. Kim demiş bir sevenimiz, isim göremedim. Çanakkale'den Mustafa. Canım sevgilim Suudenaz Balcı için diyor. Gaziantep'ten annem İlkay ve Eyüp için denmiş. Ebru Gündeş'ten bir şarkı, bir sevenimiz. Eyvallah. Uzun yol kaptanı Osman, tüm kaptanlara. Eskişehir'den Feride Köse. Bugün eşim Arif Köse'nin doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun demiş. İstanbul'dan Erdoğan Doğaç. Eyvallah. Hamburg'dan Tevfik Fikret. Güzel Antep'ime diyor. 2 hafta sonra oradayım inşallah demiş.

Geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimiz virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En merhametli olan, en güçlü olan, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.